Kıra da yok, kekkili anlıyor. Mamiyat da ilk kokmak gidiyor. Nunak zonguni nami ba. Nunak zonguni nami ba. Nunak zonguni nami ba. Nunak zonguni nami ba.